Geçtim kimi göktü. Var ettiği bu ne orası varken Ali'te. Var ağabeyi sehra kendim.